0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.
0: Sabah Klasikleri.

0: Korsan Klasik. Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar yarın akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Yarın akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell, Dido en Aeneas operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikanvari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenon yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin soliste aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.
2: Borusan Klasik

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda Richard Strauss'un edebiyattan esinlenerek bestelediği orkestra eserlerini dinleyeceğiz. Almanya'da savaşın yarattığı yıkımın en yoğun hissedildiği 1944 yılının kış aylarında Richard Strauss, Goethe'nin tüm eserlerini okumaya koyuldu ve şairin Olağanüstü Metamorfozlar adlı şiirlerinden çok etkilendi. Genellikle yaylı çalgılar repertuarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Metamorfozlar, Strauss'un en trajik anlatılarından biri sayılır. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde tasarlanan eser, Strauss'un Alman kültürünün yok oluşuna ve ülkedeki opera binalarının bombalanması da dahil olmak üzere tüm yıkımlara karşı duyduğu yası ifade eder. Strauss'un Metamorfozlar için hazırladığı eskiz defterinde uzun yıllar çalıştığı ulusal tiyatronun yıkımına atıfta bulunan Münih'e ağıt yazan bir not bulunur. Metamorfozları bitirdikten birkaç gün sonra besteci günlüğüne şunları yazdı. İnsanlık tarihinin en korkunç dönemi sona erdi. En büyük suçluların yönetimindeki 12 yıllık vahşilik, cehalet ve kültür karşıtlığı dönemi Almanya'nın 2000 yıllık kültürel evriminin sonunu getirdi. Strauss ilk başta Goethe'nin şiirlerini koro için bestelemeyi düşünmüştü. Fakat yaptığı kronolojik okuma sonrasında fikrini değiştirdi. Goethe'nin ilk eserleriyle başlayıp her yıl yazdıklarını aynı sırayla okuyordu. Bir dostuna şöyle yazmıştı. Onu geliştiği ve sonunda olduğu gibi okuyorum. Şimdi kendim de yaşlandığıma göre Goethe ile tekrar genç olacağım ve sonra onunla, onun gözleriyle tekrar yaşlanacağım. Çünkü o gören bir adamdı. Benim duyduklarımı görüyordu. Gerçekten de Goethe yaşlandıkça düşünceleri derinleşmişti. Kendi zihinsel yolculuğunu tanımlamak için metamorfoz deyimini kullanıyordu. Bu sözcük her varlığın özünde olan bir arketipti. Varlık nedenli değişse de temel özü değişmez kalıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Richard Strauss'un Goethe'nin şiirlerinden esinlenerek bestelediği Metamorfozlar adlı senfonik eseri dinliyoruz. Bölümler Adagio Manon Troppo, Agitato, Adagio Tempo Primo.

Richard Strauss'un 290 eser sayılı Metamorfozlar adlı eserini dinledik. Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı Andris Nelsons yönetiyordu. Richard Strauss 22 yaşındayken Shakespeare'in Macbeth trajedisine dayanan bir senfonik şiir bestelemeye başladı. 2 yıl sonra 1888 yılında tamamladığı eserde Macbeth'in hırslı doğasını vurgulamayı amaçlamıştı. İlk seslendirildiğinde beğenilmeyen eser konser repertuarında yerini bulamadı. Daha sonra kapsamlı bir şekilde revize edildikten sonra eserin değeri ortaya çıktı. İçerik açısından Strauss, Shakespeare'in trajedisinin tamamını ele almaya çalışmaz. Ancak müzikal olarak oyunun 3 ana unsuruna odaklanır. Kısa bir fanfar, Macbeth'i temsil eden müzikal temanın girişini hazırlar. Bu girişte Macbeth'in kibirli ruhunu duyurur besteci. Ardından Lady Macbeth'in teması flüt ve klarnetlerle belirir. İki ana karakter tanıtıldıktan sonra çekişmeli bir diyalog gelişir aralarında. İkinci tema Kral Duncan'ın cinayetidir. Bu temayı hareketli müzikle duyurur Strauss. Bestecinin ele aldığı üçüncü tema ise Macbeth çiftinin vicdan azabıyla boğuşmalarını anlatır. Lady Macbeth'in müziği giderek daha parçalı hale gelirken Macbeth'in kendisi de yenilgiyle yüzleşir ve uzaktan gelen davul sesleri düşmanlarının yaklaştığına işaret eder. Sevgili dinleyiciler, şimdi Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini dinliyoruz.

Richard Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Gewandhaus Orkestrası'ndan dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan bir vals dinleyeceğiz.

Reha Strauss'un Güllü Şövalye operasından dinlediğimiz bölümü Şef Andres Nelsons yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar yarın akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliet Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Yarın akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzik severleri bekliyor.
0: Borusan Klasik.
2: Davetiye kimin?
3: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
3: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Edwin Fischer. Bach'ı 20. yüzyıla taşıyan isim, İsviçreli piyanist, orkestra şefi ve eğitimci Edwin Fischer, 1886 yılında Basel kentinde doğdu. Müzik eğitimine Basel'de başladıktan sonra Liszt'in son öğrencilerinden Martin Krause ile çalışmak üzere Berlin'deki Stern Konservatuvarı'na gitti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra öne çıkan bir solo kariyer geliştirirken eşlikçi ve oda müzisyeni olarak kendini kabul ettirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından solo kariyerine başlayan Fischer, 1926'da Lübeck Müzik Derneği'nin şefi oldu ve 1932'de kendi orkestrasını kurdu. Ayrıca Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestralarını da yönetti. Özellikle barok ve erken klasik dönem müziği alanında uzmanlaşan Edwin Fischer, daha önceki dönemlerin performans uygulamalarını sahneye taşıyan ilk kişilerden biriydi. O zamanlar alışılmadık bir uygulama olan Bach ve Mozart konçertolarını klavyeden yöneten sanatçı, 1933 ve 1936 yılları arasında Bach'ın iyi akord edilmiş klavyesinin tamamını piyanoyla kaydeden ilk piyanist olarak müzik tarihine geçti. Solo resitallerin, konçerto performanslarının ve orkestra konserlerinin yanı sıra oda müziğiyle de ilgilenen Fischer'in Enrico Mainardi ve kemancı Georg Kulenkampf'la kurduğu piyano üçlüsü büyük beğeni topladı. 20. yüzyılın en büyük Bach, Mozart ve Beethoven yorumcularından biri olarak kabul edilen Edwin Fischer, 24 Ocak 1960'ta 73 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Korsan Klasik. Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar yarın akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Yarın akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.
2: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
3: Alman kemancı Franz Mielke, Charles Ives'ın keman sonatlarını çaldıktan sonra midenizde sizi rahatsız eden, sindirilemeyen yiyecekler biriktiğinde onlardan kurtulabilirsiniz. Ama ben o korkunç sesleri kulaklarımdan çıkaramıyorum demiş. Besteci Jan Ladislav Dusek'in eşi, arpist besteci Sofia Juri Dusek, evliliği yolunda gitmeyince bir gece boşarp kutusuna eşyalarını koyup sevgilisinin evine kaçmış. Çalışmak için bir süre Streicher piyanolarını diğer tüm müzik aletlerine tercih eden Beethoven, "Bu enstrüman benim için fazla iyi. Çünkü kendi tonumu üretme özgürlüğümü elimden alıyor." demiş.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Bazı insanlar bah yorumumun çok romantik olduğunu düşünüyor. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Misha Majski.

Bach'ın tüm zamanların en büyük romantiklerinden biri olduğuna inanan ünlü çelist Szymański, bunun garip gelebileceğinin farkındayım ama Bach'ın müziğini asla barok müzik olarak görmüyorum. Bach'ı barok besteci olarak adlandırmanın onun dehasına hakaret olduğuna inanıyorum. Çünkü o bundan çok daha büyük. Bach gibi insanlar o kadar kolay kategorize edilemez ve bunu yapmaya çalışanlar onu ve başarılarını küçümsüyorlar. Üstelik böyle bir etiket onun özünü yakalamaya bile yetmez. Tüm zamanların en büyük zekalarından biri olmasının yanı sıra eminim ki harika yemek ve içkiyi seven tutkulu bir insandı Bach. Pablo Casals'ın dediği gibi Bach'ın müziğinde olmayan insan duygusu diye bir şey yok. Her şey orada ve biz sadece onu bulmak ve ifade etmek için yeterince derine inmeliyiz.

Letonya'da doğan, Rusya'da eğitim gören Mişa Mayski, efsanevi çeliz Pablo Casals'la ölümünden 2 ay önce tanıştığını söylüyor. En korkuncu onun önünde bah çalmaktı. Onunla neredeyse 3 saat geçirdim. Bu kadar şanslı olduğuma inanamıyordum. Bach'ın re minör süitinin tamamını tüm tekrarlarıyla birlikte çaldım. Sonra kardeşimin piyanosu eşliğinde sol minör gamba sonatını ve inanılmaz ama Dvorak'ın violonsel konçertosunun tamamını da çaldım. Kazas o gün kendini iyi hissediyordu ve keyfi yerindeydi ama tepkisi beni biraz üzdü. Bana genç adam şahsen yaptığım bu şeyin Bach'la hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak yaptığın şeye o kadar inanmışsın ki gerçekten çok inandırıcı geliyor dedi. Bu sözler beni çok üzmüştü. Bu olaya şahit olan Isaac Stern daha sonra öğle yemeğinde beni sakinleştirdi ve Kazas'tan genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı aldım dedi.

O zamanlar çok üzülmüştüm ama şimdi düşünüyorum da Kazas tepkisinde çok haklıydı. Dediği gibi yorumumun Bach'la hiçbir ilgisi yoktu. Ama o kadar inanmıştım ki Kazas'ın da dediği gibi etrafa çok inandırıcı gelmişti. Stern haklıydı. Genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı yapmıştı aslında bana Kazas. Elbette Bach'ı onun gibi çalmadım. Zaten kimse onun gibi çalamaz ki. Ve ben asla kimseyi taklit eden biri de olmadım. Bu yüzden Kazas'ın tepkisine şaşırmadım. Ve yıllar sonra gençliğimden beri bıkmadan tekrar tekrar dinlediğim Kazas Bach süitleri kaydından ve Kazas'ın yorumundan ne kadar etkilendiğimi fark ettim.

Hem Mstislav Rostropovich hem de Gregor Piatigorsky ile çalışmış dünyadaki tek violonselci benim. Rostropovich benim idolümdü. Piatigorsky ile çalışmaksa benim için bir hayaldi çünkü o Rusya'da efsanevi bir figürdü diyor Mishamayski. İkisiyle de çalışmış tek kişi olmaktan dolayı kendimi inanılmaz derecede ayrıcalıklı hissediyorum. Sadece tüm zamanların en büyük iki violonselcisiyle değil, aynı zamanda en büyük violonsel kişiliklerinin öğrencisi olmak büyük şans. Çok farklı insanlar olmalarına rağmen öğretim yaklaşımları çok benzerdi. Piatigorsky'nin söylediği bazı şeyleri Rostropovich de söylüyordu. Hatta bazen tamamen aynı ifadeleri kullanıyorlardı. Birbirlerini çok iyi tanıyorlardı ve Rostropovich Batı turu sırasında Piatigorsky'nin evini birkaç kez ziyaret etmişti.

Ders verirken iki ünlü hocanın da nadiren cello çaldığını söylüyor Müşemayski. İkisi de cellonun sadece müziğinin mesajını iletmek ve iletişim kurmak için bir araç olduğuna inanıyordu. Hem Piatigorski hem de Rostropovich öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmelerine ve kendilerini açmalarına yardımcı oldular. Her ikisi de öğrencilerine bir bestecinin ne söylemek istediğini, müziğin onları kişisel olarak nasıl etkilediğini ve müzikal hedeflerinin ne olduğunu anlamalarına yardımcı oldular. Ve en önemlisi ne Piatigorski ne Rostropovich kendilerinin kopyalarını yaratmaya çalışmadılar. Çaykovski yarışmasında çaldıktan sonra jüri üyelerinden biri beni geleceğin Rostropovich olarak nitelendirdi. Bu o zamanlar benim için hayal edilebilecek en büyük iltifatlardan biriydi ve menajerlerim bunu tanıtım için kullandılar. Ancak itiraf etmeliyim ki böyle bir unvandan asla heyecan duymadım. Çünkü ikinci bir Rostropovich istemedim. Zaten böyle bir şey mümkün mü?

Elbette Kazals'ın yanı sıra birçok müzisyenden de etkilendim diyor ünlü çelist Misha Maeski. Başka violoncelcileri veya diğer kayıtları hiç dinlemediklerini belirten bazı meslektaşlarımın aksine ben bunu açıkça itiraf ediyorum. Sadece Bach süitlerinin 45'ten fazla kaydına sahibim ve hepsini dinliyorum. Bazılarını defalarca dinliyorum. Meslektaşlarımın seslendirdiği diğer eserlerin kayıtlarını da dinliyorum. Hatta kendi gelişimimi veya eksikliğimi anlamak için zaman zaman kendi eski kayıtlarımı bile dinliyorum. Fırsat buldukça konserlere de giderim, festivallere de bu yüzden katılıyorum. Benim için en büyük heyecan başkalarının çalmasını dinlemek ve eski ve yeni arkadaşlarla aynı sahnede buluşmak.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın. Müziğin tadıyla kalın. Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huanhong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin, konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir bestecinin eserlerine odaklanacağımız programımda sizlere daha önce dinlettiğim Beethoven'ın piyano ve violonsel için sonatlarının devam programı olarak bestecinin 3, 4 ve 5 numaralı sonatlarını yine en beğendiğim kayıtlardan dinleyeceğiz. Diğer programı dinlememiş olanlar için tekrar bahsetmek isterim ki bu sonatlar için nota üzerinde violonsel ve piyano değil, piyano ve violonsel için sonat yazar. Zira besteci burada piyanonun bir eşlik partisi olmadığını ve violonselle eşit derecede önemini, hatta daha da zor olduğunu göstermek amacıyla bu şekilde adlandırmıştır. Hemen ilk eserimize geçmek istiyorum. Beethoven'un 3 numaralı en bilinen ve ikonik diyebileceğimiz La Majör sonatının tamamını Paris Konservatuarı'ndaki eğitim sürecimde kendisiyle çalışma şansına eriştiğim Fransız çellist Xavier Philips ve partneri müthiş piyanist François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin 4 numaralı do majör sonatı var. 2 bölümlü eserin tamamını her daim idolüm olan efsanevi çelist Gary Hoffman ve piyanist partneri David Selig'den dinliyoruz.

Bu seride sizlere eserlerin tamamını dinlettiğim için programın son eserine geldik bile. Yalnız son eseri yine size aynı sanatçılardan dinleteceğim. Zira gerçekten tüm bu Beethoven albümleri arasında en beğendiklerimden biri oldu. 5 numaralı Re majör sonatı Fransız sanatçılar cellist Xavier Philips ve piyanist partneri François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelist'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin soliste aynı sahneyi paylaşacak? Sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin, konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen çok önemli bir etkinliğin iki kahramanı yanımda. Kemancı Zeynep Erkan ve çellist Şebnem Orhan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Etkinlikten söz edeceğiz. Türk Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nden söz edeceğiz. Avrupa Suzuki Birliği'nden söz edeceğiz. Ama her şeyden önce Türk Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nin başkanı sevgili Müge Eraydın yeğenle başlamak istiyorum. Ben İstanbul'dan katılacak programımıza. Ondan sonra sizlerle konuşmaya devam edeceğiz.
2: Merhaba, ben Müge Eraydın. Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nin 2022 yılından beri başkanlığını yürütmekteyim. Derneğimiz 2008'de Jülide Yalçın tarafından kuruldu. O günden bugüne şu anda derneğimiz bünyesinde 66 öğretmenimiz ve yaklaşık 500 öğrencimiz bulunmakta. Öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu birinci seviye öğretmenlerden oluşuyor. Biz de bu seviyeyi daha yukarıya taşımak ve gelecekte uluslararası öğretmenler yetiştirebilmek için çok yoğun bir şekilde öğretmen eğitimleri veriyoruz. Şu ana kadar iki öğretmenimiz 5. seviye öğretmenlik eğitimlerini tamamladı. Burası zaten en üst seviye oluyor. Onun arkasından 2 yıllık bir stajyerlik gibi düşünebileceğimiz bir deneyim kazanma sürecinin arkasından öğretmenlerimiz öğretmen eğitmeni haline geliyorlar. Şimdi bir de yeni bir eğitim daha açtık. Bir 5. seviye eğitimi daha açtık. Buradan da 3 öğretmenimizin eğitimini başarıyla tamamlasını bekliyoruz. Bu gelişmeler tabii bizim için çok değerli. Çünkü hem Türkiye'de Suzuki eğitiminin güçlenmesi hem de uluslararası alandaki bizim görünürlüğümüz ve o alanda daha aktif bir yapı oluşturmamıza da katkı sağlıyor bu öğretmenler. Öğretmenlerimizin çoğunluğu keman ağırlıklı olsa da çok şahane, müthiş başarılı çello eğitmenlerimiz de var. Bir tane de ilk defa bir flüt eğitmenimiz oldu. 1. seviye eğitimini tamamladı. Bu da bizim artık farklı branşlarda da büyümeye başladığımızın çok güzel bir göstergesi oldu hepimiz için. Bu arada tüm öğretmenlerimiz konservatuar ya da müzik eğitimi fakültesinden mezunlar. Zaten bir Suzuki eğitmeni olabilmenin en temel ön koşullarından bir tanesi bu akademik ve müzikal altyapıya sahip olmak. Dolayısıyla bunların ardından bu mezuniyet belgelerini almış olmanın ardından bir Suzuki eğitmeni olmak için başvuru yapabiliyorsunuz. Eğitimlerin her bir seviyesi bir yıl sürüyor bir kere. Bu bir yıl içerisinde toplamda da 120 saatin üzerinde teorik ve pratik dersler yapılıyor. Ardından 3 jürili bir sınava girmeniz gerekiyor. Bu 3 jüri de dünyanın farklı yerlerinden olmak zorunda. Hepsi uluslararası Suzuki eğitmenleri. Sizden farklı ülkeden olmaları gerekiyor diğer koşullardan bir tanesi. O sınav sırasında bizlere hem öğretmenlik hem pedagojik yaklaşımımız hem de çalgıcılık alanından 3 farklı sınava giriyorsunuz. Her bir seviye için bu sınavları geçmemiz zorunlu. Bir de bir küçük ders yapıyoruz jüri önünde. Gerçekten bütün bu bilgileri bir öğrenciye ne kadar verebildiğimizi de gözlemliyorlar. Ardından bir Suzuki öğretmeni haline geliyorsunuz. Pek kolay bir süreç değil. Onca yıl okumanın arkasından bir de bunlarla devam ettiriyoruz. Ama bunlar sayesinde de dernek olarak düzenlediğimiz işte atölyeler, eğitim programları, konserler, çeşitli toplantılar, böylece çocukların müzikle sevgi dolu bir ortamda nasıl eğitim alabildiğini gösteriyoruz. Onların böyle bir ortamla tanışmasını desteklemeye devam ediyoruz. Ama en önemlisi de müziğin sadece teknik bir eğitim değil, beraber dinlemek, beraber paylaşmak, çok küçüklükten başlattığımız için beraber büyümek olduğuna inanan çok güçlü bir topluluk haline geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize.
0: Müge Eraydın yeğine çok teşekkür ediyoruz. Biz stüdyoya dönüyoruz ve Zeynep Erkan ve Şebnem Orhan'la başlıyoruz. Gerçekten çok 5 gün süren çok uzun bir maratondu. Neler düşünüyorsunuz? Çok yorgun olduğunuzu tahmin ediyorum. Yani dinlendiniz belki ama neler hatırlıyorsunuz 5 günle ilgili?
1: Şimdi 29 ülkeden ve 6 kıtadan Yaklaşık 1456 kişi geldi bu konvansiyona, etkinliğe. 15 keman öğretmeni, yani toplamda 27 eğitmen geldi yurt dışından çocuklarla ders yapmak için. Bu öğretmenleri ben aslında şöyle adlandırıyorum. Formula 1 yarışçısı hepsi. Yani dünyanın en büyük isimleri geldiler ülkemize çocuklarla ders yapmak için. Onlara Suzuki'yi anlatmak, göstermek için. Kimi küçük arabalar getirmiş, kimi küçük oyuncaklar getirmiş. Yani aslında o dersleri herkesin izlemesini çok isterdim. Bütün herkes derslerden neşe içinde, oyun oynayaraktan muhteşem bir şekilde çıktılar. Belçika'dan, Danimarka'dan, Finlandiya, Fransa, İsveç,

0: Ya da bir gün böyle bir bakmış ki yani Almanca çok zor öğreniyor. Fakat bir bakmış çocuklar çok güzel konuşuyorlar. Yani ana dili duyarak, dinleyerek olduğu için demiş ki yani ben bu böyle bir metot, ana dil metoduna benzeyen bir metot geliştirebilir miyim? Orada çıkmış bu metot ve bütün dünyaya şu an yayılmış bir metot. Yani dünyanın her yerinde bu metot yapılıyor. Bunda en güzel şey aslında metodun içindeki herkes aynı notayı çalıyor. Yani siz birinci kitabı çaldığınız zaman Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da, Güney Kore'de bu Suzuki'yi öğrenen her çocuk istediği her yerde gidip onlarla çalışabilir ve sahneye çıkabilir. Ama bunun en güzel yanı, benim en çok sevdiğim şey, sevgiyle öğretiyor. Yani
1: Evet.
0: eğitimi yani sevgiyle, oyunla çok güzel bir şekilde öğretiyor size.
1: Çünkü şöyle söylüyor, müzik öğretmek benim esas amacım değil diyor. İyi vatandaşlar yetiştirmek
0: Evet,
1: istiyorum diyor.
0: iyi insan
1: İyi insan
0: yetiştirmek.
1: yetiştirmek istiyorum diyor. Müziği belki doğduklarından beri o kadar çok dinletiyor ki ana dil buradan geliyor. Yani müziği yerleştiriyor onların.
0: Çocuklar ezberleyecek kadar dinlemeleri gerekiyor. Ve derslere esas anne babaları biz alıyoruz. Güzel tarafı da o. Yani şu an günümüzde bir anne babanın çocuğuyla yapabileceği en güzel bir aktivite. Yani biz ilk önce anne babasına öğretiyoruz. Çünkü haftada bir gün biz ders yapabiliyoruz öğrencimizle. Ama evde her gün defterleriyle, notlarıyla geliyorlar. Çocuklarını evde onlar çalıştırıyorlar. Her gün 10 dakika. Çünkü bunun sürekli olması gerekiyor. Yani siz severek, dinleyerek, tekrar ederek yaptığınız zaman çok hızlı bir ilerleme oluyor.
1: Siz eğitimcisiniz ve sanıyorum dördüncü seviye, değil mi?
0: Evet, şimdi de 5'e
1: Ne
0: başlıyorum.
1: güzel.
0: Yani ben 2012 yılında tanıştım Suzuki ile. Gerçekten dünyam değişti. Hatta dediler ki sen hani çok ileri seviye bir kemancısın, ne işin var dediler bana. Dedim hayır, öyle bir şey değil. Ben öğretmenlik yapacağım diye Gazi Üniversitesi'nden pedagojik formasyon aldım. Çocukları çok seviyorum, öğretmeyi çok seviyorum ama Suzuki metoduyla öğretmek beni çok etkiliyor. Yani çok hoşuma gidiyor böyle bir metotla çocuklara eğitim vermek, yani severek. Bir de hocalarımız, biz şimdi eğitmen olmak için eğitim alıyoruz. Yurt dışından Avrupa Suzuki Derneği'nden hocalarımız geliyor. Onlarla çalışıyoruz. Bu yetkin hale geliyoruz. Sınavlara giriyoruz. Sınavlarda keman çalıyoruz. Mülakatlar oluyor.
1: Geçemeyenler oluyor.
0: Geçemeyenler oluyor. Yani böyle dördüncü, şimdi 5'e başlayacağım ben. İnşallah hep hedefim teacher trainer, yani öğretmenlerin öğretmeni olmak
1: Ne güzel.
0: istiyorum. İnşallah o da olacak yani.
1: Aslında söz etmedik, siz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman
0: Evet, evet,
1: sanatçısısınız
0: evet.
1: ama eğitime devam.
0: Evet, Wilfen Eğitim Kurumları'nda devam ediyorum. Onların da bana açmış olduğu bir yol aslında bu. Wilfen, daha önceki başkanımız, Suzuki Müzik Eğitim Derneği Başkanımız Ayça Budak, Suzuki'yi Bilfen okulları hep destekliyorlardı. Orada yaptıkları için ben de bu şekilde katılmış oldum. Yani öğrenmiş oldum. Ondan sonra da şimdiki sevgili başkanımız Müge Eraydın Yiğin sayesinde, yani aslında bu etkinlik çok zor bir etkinlik. Yani Müge'nin yurt dışında kendini kabul ettirmesi, herkese sevdirmesi ve oy çokluğuyla alınmış bir şey. Yani Türkiye'yi, hani dünyanın her tarafından bir sürü insan, ülke var ve Türkiye'yi seçtiler. Yani çok büyük bir onur bu.
1: Sanıyorum 2 sene önce, 3 sene önce ilk önce buna gönüllü olmuştu Müge ve sonra 2 sene önce de Türkiye olmasına karar verildi. Şebnem Hanımcığım, şimdi size dönmek
0: Tabii,
1: istiyorum.
0: ben girdim araya ama.
1: Siz hayır tabii ki girebilirsiniz. Eğitimciliğinizden siz nasıl tanıştınız? Eğitim aşamasına nasıl gelindi? Siz de birinci
0: Evet,
1: seviyedesiniz.
0: çok memnuniyetle anlatmak isterim. Özellikle Zeynep hocam ve ben aslında hani bu eğitimi alan hocalar özelinde biraz değişik iki örneğiz. Çünkü kendisi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalan bir kemancı iken level 1 öğretmenlik sınavında twinkle çalarak mezun oldu. Aslında tabii böyle bakıldığı zaman, ki bu eğitimi almadan önce benim de bakış açım tamamıyla böyleydi ve Türkiye'ye gelmiş bir violonsel eğitimini kaçırmak istemedim. Ama biraz yukarıdan baktım. Ben de 32 yıldır öğretmenim, bu eğitimi aldım da işte 25

0: yıldır öğretmenlik yapan biriydim. Türkiye'ye kadar gelmiş bir eğitimi kaçırmak lazım diyerek öğrencilerimden de bir kısmını alarak eğitime katıldık. 10 biyoloğusal öğretmeni.
1: O
0: 2017
1: dönem
0: yılında açıldı. Doçenttim.
1: doçenttiniz.
0: Evet,
1: Evet.
0: doçenttim. Zeynep hocam gibi etrafımda senin böyle eğitimlere ihtiyacın mı var gibi söylemler çok oldu ama ben gerçekten hani viyolonsel öğretmenin her yolunu öğrenmek için çok hevesli biriyim. Kodai eğitimi açıldığında da gitmiştim ama Suzuki'yi ayırt eden gerçekten çok çok enteresan bilgiler var. Yani onca yıllık deneyim başka bir şey, Suzuki başka bir şey. Tabii ki kapsam alanı içerisinde ortak noktalar çokça. Hani eğlenerek öğreniyor dedi ya öğretmenim, Zeynep öğretmenim. Hani zannetmeyin ki bir disiplin yok.
1: Olmaz mı?
0: Zannetmeyin ki bir sistem yok. Yani eğleniyor ve disiplinde kalabiliyor
1: Evet,
0: çocuk.
1: evet, evet.
0: Bir kere derse saygıyla başlıyor. Önce selam veriyor. Yani karşılıklı saygı duyulması gerektiğine hem çalgıya hem öğretmenine, öğretmen öğrencisine bir kere bana kalırsa bu bir hayat öğretisi zaten.
1: Evet.
0: Baştan öyle başlamış oluyor. Başladık. 2017'de ilk seviyemiz viyolonselden tamamlanmış oldu. Daha sonra eğitim devam etmedi. Biz 10 kişi kadar girdik. Aktif olarak çalışan Suzuki öğretmeni olarak dernekte kayıtlı 5 kişiyiz. Bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Zeynep hocam dedi ki öğrenciler çok şey öğrendi dedi o convention'dan. Ben de diyorum ki ben çok şey öğrendim o convention'dan ve eğer bilseydim bu kadar etkili olduğunu bütün öğrencilerimi, öğretmen olacak öğrencilerimi oraya zorla taşır. Vize sınavlarının ertelenmesi için dekanlığıma dilekçe verirdim. Tabii bu etkinlik o kadar büyük bir destekle oldu ki öğretmenler içerisinde. Ayça Budak Keskin, Mebruke Duygun, Müge Eraydın iyi zaten başroldeydi. Buse Tan, Dilek Ares Akıncı, İrem Vurucu, Pınar Dalaysel Balcı çok çok ilgilendi, çok sağ olsun. Ezgi Özkan Sarıgül. Hep her şeyin başında gerçek bir maraton olarak
1: Evet.
0: o sınıftan bu sınıfa koşarak yapılan bir etkinlikti. Beni çok heyecanlandırdı.
1: Ben şimdi çok güzel gidiyor aslında konuşmamız ama bir müzik arası vermemiz lazım. Final gecesinden sanıyorum değil mi? Son
0: Gala,
1: konserden,
0: konseri.
1: gala
0: 7
1: konseri.
0: Nisan,
1: 7,
0: evet.
1: 7 Nisan'daki konserden neyle başlayalım? Çünkü gruplar var.
0: Şimdi ilk o konsere göre gitarla başlamışız.
1: Gitarla, evet.
0: Vals İspanyol. Vals İspanyol.
1: Evet.
0: İsterseniz onu öyle siz söyleyin.
1: Evet,
0: Vals İspanyol.
1: gitar grubunun Vals İspanyolu'yla bir müzik arası veriyoruz.

0: 21 küçük gitarcımızı dinledik. Hemen ben gala konserine devam etmek istiyorum. Sonra biz yine bilgi vermeye devam edeceğiz. Piyano değil mi? Piyano grubu var. Kaç kişi
1: 30
0: katılmıştı?
1: çocuk.
0: 30 çocuk
1: İki de
0: katılmıştı.
1: öğretmenleri var.
0: Evet, Ennio Morricone'nin Sinema Paradiso'nun tema müziğini
1: Love
0: çalmışlar. Love temasını dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Piyano grubunda dinledik. Konuklarımla devam ediyoruz sohbetimize. Bu kadar önemli bir organizasyon, maraton gibi dedik. Herhalde kolay olmadı bu, değil mi?
1: Evet, gerçekten ilk başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Doktor Batuhan Mumcu'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'ni 5 gün bize tahsis ettiler. Yani
0: Çok
1: sabahtan,
0: önemli.
1: evet,
0: Bütün salonlarıyla.
1: bütün salonlarıyla yani, ama
0: Neredeyse.
1: yani düşünün 22 salonda etkinlik yaptık. Ondan sonra Atatürk Kültür Merkezi Genel Müdürü Remzi Baharalı ve nezdinde bütün personeline çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilk gün kapıda kuyruklar oldu. İnanılmaz yani, ama hemen her şeyi toparladılar, yardımcı oldular. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki bu tek başımıza olmadı. Avrupa Suzuki Derneği'nin sanat koordinatörümüz, benim de hocam Wilfried van Gogh. Onların çok emekleri de var. Avrupa Suzuki Dernek Onursal Başkanı Martin Rütüman ve Konvansiyon Direktörü Patrice Rütüman. Yani Avrupa'dan onlar bize en büyük Müge'ye yardımcı oldular. Yani onlar Müge ile birlikte bu işi organize ettiler. Yani yurt dışını, her türlü şeyi. Bunun haricinde de tabii ki destekçilerimiz çok çok önemli. Çok büyük bir organizasyondu. Öğrencilere çeşitli hediyeler verdik, ama en önemlisi tabii ki Atatürk'ümüzün kitabı, İngilizce, Türkçe bir kitap yaptık. Bu Müge'nin fikriydi. Ondan sonra sağ olsun Pınar bize destek oldu. İknur Güntürk'ün Kalıpçı bize bir metin yazdı. Bu metinle birlikte Eriken Yayınları'nın yayın evi Bilge Sezer onu bize bir kitap haline getirdi. Onun nezdinde de herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani o kadar önemli ki, yani bir tarafı İngilizce, bir tarafı Türkçe. Bütün çocukların çantasına koyduk
0: Ne
1: bu
0: güzel. Bütün
1: kitabı.
0: dünyada var bu
1: Bu,
0: kitap.
1: evet, bu kitap herkese gönderdik. Atatürk kimdir? Çocuklara ne yapmıştır? Nasıl bir gelişimdir? Yani Atatürk'ümüze gurur duyuyoruz tabii ki. Yani onun olmadığı bir şey düşünülemezdi zaten.
0: Elbette.
1: Bu
0: Ha, yani.
1: Müge'ye de çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir fikrinden dolayı gerçekten muazzam bir şey oldu.
2: Ülkemizi tanıtan, sanatsal bir etkinliğin ötesinde ülkemizi tanıtan ve gerçekten çok aydınlık yüzüyle
1: Evet.
2: gösteren büyük bir etkinlik
0: Kutluyorum
2: oldu.
0: gerçekten. Bu etkinliği başarmak çok önemli.
1: Ama
0: Bu
1: şimdi
0: fikir
1: burada
0: çok
1: en
0: önemli.
1: büyük şey, destekçimiz tabii ki Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın İkram Göktaş'a ve tüm yönetim kuruluna bu desteğin sağlanmasında çok büyük emekleri var gerçekten. Özellikle de Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatçı'ya ve özellikle tabii ki gece gündüz yanımızda durdu Doktor Gökhan Ölmez. Bütün saha operasyonunu, dış gezileri, tüm kurumsal yapılanmayı, bu gördüğünüz kitapları, yani aklınıza gelebilecek sabah 8'den gece 2-3'e kadar, yani günlerce bizimle birlikte Ahlatçı Holding Kurumsal İletişim ve Etkinlik Direktörü Doktor Gökhan Ölmez, Anda Medya Kurumsal İletişim Hizmetleri ve Etkinlik Yönetimi, Anda Events Management ekibi başta olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emeklerini ödeyemeyiz. Yani bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir etkinlik.
2: Profesyonel bir organizasyon
1: Evet, yani ilk
2: olamazdı.
1: gün
2: Evet.
1: 20 kişilik dijital kayıt sistemi kurdular. Yani böyle insanlar 200-300 kişi kapıdan giriyor. Hepsi yaka kartlarını alıyor. Bir çanta, içinde Atatürk kitabı,
2: Tişörtler,
1: tişört, ondan sonra
2: kupamız.
1: kupa. Yani inanılmaz yani, kupamız için Kütahya Porselen'e çok teşekkür ediyoruz. Sema
0: Evet,
1: Güral
0: unutmayın
1: Sürmeli.
0: lütfen.
1: Evet,
0: Evet, önemli bunlar.
1: Uludağ Premium bize 4000 tane su getirdi.
0: Evet, ne
1: O
0: kadar
1: susuz
0: önemli.
1: kalamazdık onlara. Can Göz Müzik piyanolar, dijital piyanolar getirdi.
0: Evet.
1: Enstrümanlar getirdi. Liszt Müzik. Yani bunlar, yani çünkü yurt dışından gelenler enstrümansız geldiler. Biz onlara orada
2: Keman
1: etkinlik
2: dışında hepsi.
1: boyunca onlara kullanabilmeleri için enstrüman verdik. Yani çok muazzam bir şey oldu. Gerçekten onlara sonsuz çok teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi yeniden gala konserine dönelim istiyorum. Sırada flüt grubu var ve sonra hemen viola grubunu da arka arkaya çalalım istiyorum. Flüt grubu Merry Me World adlı parçayı çalmış. Viola grubu da Bach'ın Müzetini dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Flüt ve Viola grubunu dinledik. Gala konserinden konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum bir de daha küçük bir grubunuz var değil mi? Oradan devam edelim.
1: Tabii Suzuki erken çocuk eğitimi 0-4 yaşta başlıyor. Çocukların müzikle çok küçük yaşta doğal bir şekilde tanışmasını amaçlayan bir eğitim. İletişimlerini, özgüvenlerini, duygusal gelişimlerini desteklemek amaçlı. Benim torunum da katıldı bu
0: Ne güzel.
1: eğitime. Temelinde her çocuk öğrenebilir diyor Suzuki. O yüzden ana dilini duyarak öğreniyorlarsa müziği de aynı doğallıkla öğrenebilirler diyor. Yani bu erken çocuk Suzuki eğitimi müzikle tanışan çocuklar ritim, dinleme, odaklanma becerileri daha güçlü gelişiyor gerçekten. Bu 3 günde yani ben kendi torunumdan gördüm. Oyunla başlıyorlar, hareketler var, şarkılar, ritimler. En sonunda masalla bitiriyorlar. Böyle bir 40-45 dakikalık bir şarkılar var, hareketler var. Çok güzel bir eğitim.
2: Bu eğitimin uzmanı olmak için de ayrı eğitim alınıyor.
1: Evet,
2: Yani Suzuki
1: evet.
2: 5'i bitirmiş olmak
1: Evet,
2: yetmiyor. Bu bağımsız
1: yetmiyor.
2: Başka bir
1: Bunun,
2: çalışma.
1: evet, bunun da.
0: Çocuklarla, çünkü
1: Evet, o
0: küçüklerle
1: başka bir şey.
0: anlaşmak
1: Evet,
0: daha zor.
1: evet.
0: Başka gruplar da var mı?
2: Şöyle aslında o 7'sinde gala konseri olmuştu. 6'sında ise daha ileri düzeydeki cello ve keman öğrencilerinin katılım sağladığı bir orkestra bir konser ve ayrı bir orkestra etkinliği de oldu. Gerçekten orada da benim çocuklarım yer aldı.
0: Ne güzel.
2: Yani bu etkinlik benim açımdan hem öğretmen, hem veli, hem gözlemci, hem yardımcı olduğum bir eğitim oldu. Katılım oldu. Şimdi bir de ayrıca sınıf konserleri yapıldı. Farklı salonlarda oldu bu konserler. Piyanoların tek başlarına birinci, ikinci ve üçüncü kitaptan seçili eserleri çaldıkları, flüt ve gitarların beraberce ve ayrı ayrı bağımsız çaldıkları farklı da konserler. Yani bir gün önce başka içeriklerle de konserler yapılmış oldu.
0: Evet, şimdi kemanla mı devam edelim, cello'yla mı?
2: Bence keman sona kalsın çünkü en fazla
0: Evet.
2: popülasyon oraya aitti ve Türkiye'deki keman öğretmeni sayısı oldukça fazla.
0: Fazla.
1: Evet.
2: Umarız
1: Yani
2: diğer
1: keman
2: enstrümanlar da
1: öğrenci
2: artar.
1: sayısı da sahnede 390 çocuk. Yani bu sadece keman.
0: Evet.
1: Yani.
0: O zaman cello'yla devam edelim.
2: Evet.
0: Kaç öğrenci vardı?
2: Cello'dan 36 öğrenci vardı. 3 tane yurt dışından gelen öğretmenimiz oldu. Allegro Appassionata Saint-Saëns çaldılar
0: Evet.
2: çocuklar ve Square Tarantella çaldılar.
0: İki,
2: Altısı konserinde çaldılar.
0: ikisini de dinleyecek miyiz
2: İkisini
0: şimdi?
2: de
0: Tamam.
2: dinleyebiliriz bence.
0: Dinleyelim. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.

0: Cello grubunu dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Uluslararası Suzuki Birliği'nden söz edelim istiyorum ben burada. Başkanı kimdir?
1: Alain Lieb, o da bizde geldi, İstanbul'daydı. Aynı zamanda Helen Brüner ve Christoph Bossois. Bunlar Şenişke Suzuki ile birebir ders yapmış insanlar. Yani çok kıymetli.
0: Çok önemli
1: Çok,
0: gerçekten.
1: evet.
0: Siz Avrupa Suzuki Birliği'ne bağlısınız,
1: Evet,
0: değil
1: Avrupa
0: mi?
1: Suzuki Derneği'ne bağlıyız. Avrupa Suzuki Derneği 4 yılda bir ülkede çocuk etkinliği yapıyor. Ben 2015'te Davos'a gitmiştim, İsviçre'ye. Ondan sonra İtalya'da yapıldı. 12.'si de Türkiye'de yapıldı. Bundan sonrası Belçika'da olacak. İnşallah hep beraber Belçika'ya gideceğiz 4 yıl sonra. Biz Avrupa Suzuki Derneği'ne bağlı olduğumuz için bizim öğrencilerimiz Avrupa Suzuki Derneği'nin düzenlediği her etkinliğe, her kampa, her şeye katılabiliyorlar.
2: Ayrıca onlar bize destek de veriyorlar. Bildiğim
1: Evet.
2: kadarıyla maddi bir destek. Müge bunu mutlaka belirtmemizi istedi. Yani bu tip destekleri de oluyor diyebiliyorum, evet.
1: Maddi anlamda da ama yani hem maddi hem manevi her türlü bizi çok desteklediler. Gerçekten Müge ile birlikte bu işi onlarla birlikte yani tek
2: Tabii.
1: başımıza yapamayacağımız bir şey. Ama aynı zamanda da çok yardımcı olan yani bu 60 küsür tane Suzuki eğitmenimizin çoğu bu etkinlikte bize yardımcı
2: Tabii
1: oldular. Yani
2: tabii.
1: gerçekten
2: Gönülle
1: hepsini
2: yapılan iş
1: gönülle
2: yani.
1: yani isimlerini belki tek tek vakit yok. Çok saymak isterdim hepsini tek tek anmak isterdim ama ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani çok büyük bir etkinlikti
2: Yani
1: gerçekten.
2: ülkenin minnet duyması gereken bir
1: Evet yani
2: etkinlik. Evet,
1: ülkemizi
2: evet.
1: çok
2: Evet,
1: güzel bir
2: evet.
1: şekilde tanıttık. Ülkemizden güzel izlenimlerle
2: Çok.
1: ayrıldılar. Atatürk Kültür Merkezi'nin
2: Sosyal etkinlikler de yapıldı.
1: salonlarını çok beğendiler. Yani Türkiye'de böyle salonlar, böyle konser salonları, böyle bir etkinlik. Yani her şey böyle saat gibi işledi gerçekten. Reklamlar, panolar, her şey yani muazzam bir etkinlik oldu.
0: Evet. Şimdi konserin sanıyorum en kalabalık grubuna
1: Evet.
0: geldik. Keman grubu kaç kişiydi?
1: 390.
0: Oo, evet. oradan
1: Yani
0: seçtiğimiz müzik hangisidir?
1: Kreisler, Preludium.
0: Evet.
1: Yani Kreisler desek yeter mi?
0: Yeterli tabii Kreisler.
1: Öbürü de neydi?
2: Double
1: Bach,
2: Concerto.
1: Bach 2 keman konçertosu.
0: Ha, tamam. Keman grubuyla programımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere programa katıldığınız için,
2: Teşekkürler.
0: emekleriniz için bir
1: Biz
0: de bu.
1: size teşekkür ederiz
2: Evet,
1: Neşe
2: bunu
1: Hanımcığım.
2: değer
1: Her
2: bulup
1: zaman
2: davet
1: evet
2: ettiniz
1: bizi
2: ve sıcağı
1: böyle
2: sıcağına etti aslında.
1: onurlandırdığınız için çok çok
2: Evet.
1: teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Müge Eraydın Yiğin, üyelerimiz Ayça Budak, Keskin, Mebruke Duygun, sevgili Şebnem Hocam, hepimizi ihya ettiniz. Yani çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: size teşekkür ediyorum bu emekleriniz için ve keman grubuyla programımızı sonlandırıyoruz. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar yarın akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliet Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Yarın akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzik severleri bekliyor.
0: Borusan Klasik.
2: Davetiye kimin?
3: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.
0: Borusan Klasik.

0: Kuğunun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğunun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.
2: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
3: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar yarın akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Yarın akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar yarın akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliet Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Yarın akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin, konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

90 Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

on you.

Korsan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Fanfar reverans pansihir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar reverans pansihiri dinlediniz.
1: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Edwin Fischer, Bach'ı 20. yüzyıla taşıyan isim, İsviçreli piyanist, orkestra şefi ve eğitimci Edwin Fischer, 1886 yılında Basel kentinde doğdu. Müzik eğitimine Basel'de başladıktan sonra Liszt'in son öğrencilerinden Martin Krause ile çalışmak üzere Berlin'deki Stern Konservatuvarı'na gitti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra öne çıkan bir solo kariyer geliştirirken eşlikçi ve oda müzisyeni olarak kendini kabul ettirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından solo kariyerine başlayan Fischer, 1926'da Lübeck Müzik Derneği'nin şefi oldu ve 1932'de kendi orkestrasını kurdu. Ayrıca Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestralarını da yönetti. Özellikle barok ve erken klasik dönem müziği alanında uzmanlaşan Edwin Fischer, daha önceki dönemlerin performans uygulamalarını sahneye taşıyan ilk kişilerden biriydi. O zamanlar alışılmadık bir uygulama olan Bach ve Mozart konçertolarını klavyeden yöneten sanatçı, 1933 ve 1936 yılları arasında Bach'ın iyi akord edilmiş klavyesinin tamamını piyanoyla kaydeden ilk piyanist olarak müzik tarihine geçti. Solo resitallerin, konçerto performanslarının ve orkestra konserlerinin yanı sıra oda müziğiyle de ilgilenen Fischer'in Enrico Mainardi ve kemancı Georg Kulenkampf'la kurduğu piyano üçlüsü büyük beğeni topladı. 20. yüzyılın en büyük Bach, Mozart ve Beethoven yorumcularından biri olarak kabul edilen Edwin Fischer, 24 Ocak 1960'ta 73 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Alman kemancı Franz Mielke, Charles Ives'ın keman sonatlarını çaldıktan sonra midenizde sizi rahatsız eden, sindirilemeyen yiyecekler biriktiğinde onlardan kurtulabilirsiniz. Ama ben o korkunç sesleri kulaklarımdan çıkaramıyorum demiş. Besteci Jan Ladislav Dusek'in eşi, arpist besteci Sofia Juri Dusek, evliliği yolunda gitmeyince bir gece boşarp kutusuna eşyalarını koyup sevgilisinin evine kaçmış. Çalışmak için bir süre Streicher piyanolarını diğer tüm müzik aletlerine tercih eden Beethoven, "Bu enstrüman benim için fazla iyi. Çünkü kendi tonumu üretme özgürlüğümü elimden alıyor." demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'la lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Bach'ın tüm zamanların en büyük romantiklerinden biri olduğuna inanan ünlü çelist Szymański, bunun garip gelebileceğinin farkındayım ama Bach'ın müziğini asla barok müzik olarak görmüyorum. Bach'ı barok besteci olarak adlandırmanın onun dehasına hakaret olduğuna inanıyorum. Çünkü o bundan çok daha büyük. Bach gibi insanlar o kadar kolay kategorize edilemez ve bunu yapmaya çalışanlar onu ve başarılarını küçümsüyorlar. Üstelik böyle bir etiket onun özünü yakalamaya bile yetmez. Tüm zamanların en büyük zekalarından biri olmasının yanı sıra eminim ki harika yemek ve içkiyi seven tutkulu bir insandı Bach. Pablo Casals'ın dediği gibi Bach'ın müziğinde olmayan insan duygusu diye bir şey yok. Her şey orada ve biz sadece onu bulmak ve ifade etmek için yeterince derine inmeliyiz.

Letonya'da doğan, Rusya'da eğitim gören Mişemayski, efsanevi çellist Pablo Casals'la ölümünden 2 ay önce tanıştığını söylüyor. En korkuncu onun önünde bah çalmaktı. Onunla neredeyse 3 saat geçirdim. Bu kadar şanslı olduğuma inanamıyordum. Bach'ın re minör süitinin tamamını tüm tekrarlarıyla birlikte çaldım. Sonra kardeşimin piyanosu eşliğinde sol minör gamba sonatını ve inanılmaz ama Dvorak'ın violonsel konçertosunun tamamını da çaldım. Casals o gün kendini iyi hissediyordu ve keyfi yerindeydi ama tepkisi beni biraz üzdü. Bana genç adam şahsen yaptığın bu şeyin Bach'la hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak yaptığın şeye o kadar inanmışsın ki gerçekten çok inandırıcı geliyor dedi. Bu sözler beni çok üzmüştü. Bu olaya şahit olan Isaac Stern daha sonra öğle yemeğinde beni sakinleştirdi ve Casals'tan genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı aldım dedi.

O zamanlar çok üzülmüştüm ama şimdi düşünüyorum da Kazas tepkisinde çok haklıydı. Dediği gibi yorumumun Bach'la hiçbir ilgisi yoktu. Ama o kadar inanmıştım ki Kazas'ın da dediği gibi etrafa çok inandırıcı gelmişti. Stern haklıydı. Genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı yapmıştı aslında bana Kazas. Elbette Bach'ı onun gibi çalmadım. Zaten kimse onun gibi çalamaz ki. Ve ben asla kimseyi taklit eden biri de olmadım. Bu yüzden Kazas'ın tepkisine şaşırmadım. Ve yıllar sonra gençliğimden beri bıkmadan tekrar tekrar dinlediğim Kazas Bach süitleri kaydından ve Kazas'ın yorumundan ne kadar etkilendiğimi fark ettim.

Hem Mstislav Rostropovich hem de Gregor Piatigorsky ile çalışmış dünyadaki tek violonselci benim. Rostropovich benim idolümdü. Piatigorsky ile çalışmaksa benim için bir hayaldi çünkü o Rusya'da efsanevi bir figürdü diyor Mişa Mayski. İkisiyle de çalışmış tek kişi olmaktan dolayı kendimi inanılmaz derecede ayrıcalıklı hissediyorum. Sadece tüm zamanların en büyük iki violonselcisiyle değil, aynı zamanda en büyük violonsel kişiliklerinin öğrencisi olmak büyük şans. Çok farklı insanlar olmalarına rağmen öğretim yaklaşımları çok benzerdi. Piatigorsky'nin söylediği bazı şeyleri Rostropovich de söylüyordu. Hatta bazen tamamen aynı ifadeleri kullanıyorlardı. Birbirlerini çok iyi tanıyorlardı ve Rostropovich Batı turu sırasında Piatigorsky'nin evini birkaç kez ziyaret etmişti.

Ders verirken iki ünlü hocanın da nadiren cello çaldığını söylüyormuş Jamayski. İkisi de cellonun sadece müziğinin mesajını iletmek ve iletişim kurmak için bir araç olduğuna inanıyordu. Hem Piatigorsky hem de Rostropovich öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmelerine ve kendilerini açmalarına yardımcı oldular. Her ikisi de öğrencilerine bir bestecinin ne söylemek istediğini, müziğin onları kişisel olarak nasıl etkilediğini ve müzikal hedeflerinin ne olduğunu anlamalarına yardımcı oldular. Ve en önemlisi ne Piatigorsky ne Rostropovich kendilerinin kopyalarını yaratmaya çalışmadılar. Çaykovski yarışmasında çaldıktan sonra jüri üyelerinden biri beni geleceğin Rostropovich olarak nitelendirdi. Bu o zamanlar benim için hayal edilebilecek en büyük iltifatlardan biriydi ve menajerlerim bunu tanıtım için kullandılar. Ancak itiraf etmeliyim ki böyle bir unvandan asla heyecan duymadım. Çünkü ikinci bir Rostropovich istemedim. Zaten böyle bir şey mümkün mü?

Elbette Kazals'ın yanı sıra birçok müzisyenden de etkilendim diyor ünlü çelist Mişa Maeski. Başka violonselcileri veya diğer kayıtları hiç dinlemediklerini belirten bazı meslektaşlarımın aksine ben bunu açıkça itiraf ediyorum. Sadece Bach süitlerinin 45'ten fazla kaydına sahibim ve hepsini dinliyorum. Bazılarını defalarca dinliyorum. Meslektaşlarımın seslendirdiği diğer eserlerin kayıtlarını da dinliyorum. Hatta kendi gelişimimi veya eksikliğimi anlamak için zaman zaman kendi eski kayıtlarımı bile dinliyorum. Fırsat buldukça konserlere de giderim, festivallere de bu yüzden katılıyorum. Benim için en büyük heyecan başkalarının çalmasını dinlemek ve eski ve yeni arkadaşlarla aynı sahnede buluşmak.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Müzik mutfağı tadımlık. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar yarın akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion Korosu'nu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Yarın akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.

Korsan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen çok önemli bir etkinliğin iki kahramanı yanımda. Kemancı Zeynep Erkan ve çellist Şebnem Orhan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Etkinlikten söz edeceğiz. Türk Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nden söz edeceğiz. Avrupa Suzuki Birliği'nden söz edeceğiz. Ama her şeyden önce Türk Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nin başkanı sevgili Müge Eraydın yeğenle başlamak istiyorum. Ben İstanbul'dan katılacak programımıza. Ondan sonra sizlerle konuşmaya devam edeceğiz.
2: Merhaba, ben Müge Eraydın. Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nin 2022 yılından beri başkanlığını yürütmekteyim. Derneğimiz 2008'de Jülide Yalçın tarafından kuruldu. O günden bugüne şu anda derneğimiz bünyesinde 66 öğretmenimiz ve yaklaşık 500 öğrencimiz bulunmakta. Öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu birinci seviye öğretmenlerden oluşuyor. Biz de bu seviyeyi daha yukarıya taşımak ve gelecekte uluslararası öğretmenler yetiştirebilmek için çok yoğun bir şekilde öğretmen eğitimleri veriyoruz. Şu ana kadar iki öğretmenimiz 5. seviye öğretmenlik eğitimlerini tamamladı. Burası zaten en üst seviye oluyor. Onun arkasından 2 yıllık bir stajyerlik gibi düşünebileceğimiz bir deneyim kazanma sürecinin arkasından öğretmenlerimiz öğretmen eğitmeni haline geliyorlar. Şimdi bir de yeni bir eğitim daha açtık. Bir 5. seviye eğitimi daha açtık. Buradan da 3 öğretmenimizin eğitimini başarıyla tamamlasını bekliyoruz. Bu gelişmeler tabii bizim için çok değerli. Çünkü hem Türkiye'de Suzuki eğitiminin güçlenmesi hem de uluslararası alandaki bizim görünürlüğümüz ve o alanda daha aktif bir yapı oluşturmamıza da katkı sağlıyor bu öğretmenler. Öğretmenlerimizin çoğunluğu keman ağırlıklı olsa da çok şahane, müthiş başarılı çello eğitmenlerimiz de var. Bir tane de ilk defa bir flüt eğitmenimiz oldu. Birinci seviye eğitimini tamamladı. Bu da bizim artık farklı branşlarda da büyümeye başladığımızın çok güzel bir göstergesi oldu hepimiz için. Bu arada tüm öğretmenlerimiz konservatuar ya da müzik eğitimi fakültesinden mezunlar. Zaten bir Suzuki eğitmeni olabilmenin en temel ön koşullarından bir tanesi bu akademik ve müzikal altyapıya sahip olmak. Dolayısıyla bunların ardından bu mezuniyet belgelerini almış olmanın ardından bir Suzuki eğitmeni olmak için başvuru yapabiliyorsunuz. Eğitimlerin her bir seviyesi bir yıl sürüyor bir kere. Bu bir yıl içerisinde toplamda da 120 saatin üzerinde teorik ve pratik dersler yapılıyor. Ardından 3 jürili bir sınava girmeniz gerekiyor. Bu 3 jüri de dünyanın farklı yerlerinden olmak zorunda. Hepsi uluslararası Suzuki eğitmenleri. Sizden farklı ülkeden olmaları gerekiyor diğer koşullardan bir tanesi. O sınav sırasında bizlere hem öğretmenlik hem pedagojik yaklaşımımız hem de çalgıcılık alanından 3 farklı sınava giriyorsunuz. Her bir seviye için bu sınavları geçmemiz zorunlu. Bir de bir küçük ders yapıyoruz jüri önünde. Gerçekten bütün bu bilgileri bir öğrenciye ne kadar verebildiğimizi de gözlemliyorlar. Ardından bir Suzuki öğretmeni haline geliyorsunuz. Pek kolay bir süreç değil. Onca yıl okumanın arkasından bir de bunlarla devam ettiriyoruz. Ama bunlar sayesinde de dernek olarak düzenlediğimiz işte atölyeler, eğitim programları, konserler, çeşitli toplantılar, böylece çocukların müzikle sevgi dolu bir ortamda nasıl eğitim alabildiğini gösteriyoruz. Onların böyle bir ortamla tanışmasını desteklemeye devam ediyoruz. Ama en önemlisi de müziğin sadece teknik bir eğitim değil, beraber dinlemek, beraber paylaşmak, çok küçüklükten başlattığımız için beraber büyümek olduğuna inanan çok güçlü bir topluluk haline geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize.
0: Müge Eraydın yeğine çok teşekkür ediyoruz. Biz stüdyoya dönüyoruz. Zeynep Erkan ve Şebnem Orhan'la başlıyoruz. Gerçekten çok 5 gün süren çok uzun bir maratondu. Neler düşünüyorsunuz? Çok yorgun olduğunuzu tahmin ediyorum. Yani dinlendiniz belki ama neler hatırlıyorsunuz 5 günle ilgili?
1: Şimdi 29 ülkeden ve 6 kıtadan yaklaşık 1456 kişi geldi bu konvensiyona, etkinliğe. 15 keman öğretmeni, yani toplamda 27 eğitmen geldi yurt dışından çocuklarla ders yapmak için. Bu öğretmenleri ben aslında şöyle adlandırıyorum. Formula 1 yarışçısı hepsi. Yani dünyanın en büyük isimleri geldiler ülkemize çocuklarla ders yapmak için. Onlara Suzuki'yi anlatmak, göstermek için. Kimi küçük arabalar getirmiş, kimi küçük oyuncaklar getirmiş. Yani aslında o dersleri herkesin izlemesini çok isterdim. Bütün herkes derslerden neşe içinde, oyun oynayaraktan muhteşem bir şekilde çıktılar. Belçika'dan, Danimarka'dan, Finlandiya, Fransa, İspanya, İngiltere, İsviçre'den, Hollanda ve İtalya'dan geldi öğretmenlerimiz. Bir tane de Özüm Günöz, Türkiye'den öğretmenimiz katıldı eğitmen olarak. O yüzden çok gururluyuz, mutluyuz. 370 tane keman öğrencisi vardı.
0: Harika.
1: Ve biz onları seviyelere ayırdık. A'dan işte Z'ye kadar hepsinin boynunda bir yaka kartı vardı. 23 seviye, yani 10 kitap var Suzuki'de. 10 kitabı biz ayırdık, böyle parçalara ayırdık. 22 farklı salonda da günde 132 çalışma oldu. 3 günde de 396 çalışma yapılmış.
0: Evet, çok gerçekten maraton gibi dediğiniz doğru. Biraz başlangıçta Suzuki'den de söz etmemiz gerekiyor galiba diğer konulara geçmeden. Japon kemancı Suzuki değil mi? Shinichi Suzuki. Biraz bu metottan da söz edelim. Suzuki öğretim metodu nasıl bir metot?
1: 1898 yılında doğmuş Suzuki, babasının bir keman fabrikası varmış. Oradaki atık kemanlarla keman çalmaya başlamış aslında Suzuki. Oradan öğrenmiş kendi çabalarıyla. Sonra da Almanya'ya eğitime gitmiş. Almanya'da bir gün böyle bir bakmış ki, yani Almanca çok zor öğreniyor. Fakat bir bakmış çocuklar çok güzel konuşuyorlar. Yani ana dili duyarak, dinleyerek olduğu için demiş ki, yani ben bu böyle bir metot, ana dil metoduna benzeyen bir metot geliştirebilir miyim? Orada çıkmış bu metot ve bütün dünyaya şu an yayılmış bir metot. Yani dünyanın her yerinde bu metot yapılıyor. Bunda en güzel şey aslında metodun içindeki, herkes aynı notayı çalıyor. Yani siz birinci kitabı çaldığınız zaman Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da, Güney Kore'de bu Suzuki'yi öğrenen her çocuk istediği her yerde gidip onlarla çalışabilir ve sahneye çıkabilir. Evet. Ama bunun en güzel yanı, benim en çok sevdiğim şey, sevgiyle öğretiyor. Yani
0: evet, evet.
1: Eğitimi yani sevgiyle, oyunla çok güzel bir şekilde öğretiyor size.
0: Çünkü şöyle söylüyor, müzik öğretmek benim esas amacım değil diyor. İyi vatandaşlar yetiştirmek istiyorum,
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, iyi insan
0: yetiştirmek. İyi insan yetiştirmek, evet, istiyorum diyor. Müziği belki doğduklarından beri o kadar çok dinletiyor ki, ana dil buradan geliyor. Yani müziği yerleştiriyor onların.
1: Çocuklar ezberleyecek kadar dinlemeleri gerekiyor.
0: Evet.
1: Ve derslere esas anne babaları biz alıyoruz. Hmm. Güzel tarafı da o. Yani şu an günümüzde bir anne babanın çocuğuyla yapabileceği en güzel bir aktivite. Yani biz ilk önce anne babasını öğretiyoruz. Çünkü haftada bir gün biz ders yapabiliyoruz öğrencimizle. Ama evde her gün defterleriyle, notlarıyla geliyorlar. Çocuklarını evde onlar çalıştırıyorlar. Her gün 10 dakika. Çünkü bunun sürekli olması gerekiyor. Yani siz severek, dinleyerek, tekrar ederek yaptığınız zaman çok hızlı bir ilerleme oluyor.
0: Evet, siz eğitimcisiniz ve sanıyorum 4. seviye değil mi?
1: Evet, şimdi de 5'e başlıyorum.
0: Ne güzel.
1: Yani ben 2012 yılında tanıştım Suzuki ile. Gerçekten dünyam değişti. Hatta dediler ki, sen hani çok ileri seviye bir kemancısın, ne işin var dediler bana. Dedim hayır, öyle bir şey değil. Ben öğretmenlik yapacağım diye Gazi Üniversitesi'nden pedagojik formasyon aldım. Çocukları çok seviyorum, öğretmeyi çok seviyorum ama Suzuki metoduyla öğretmek beni çok etkiliyor. Yani çok hoşuma gidiyor böyle bir metotla çocuklara eğitim vermek, yani severek. Bir de hocalarımız, biz şimdi eğitmen olmak için eğitim alıyoruz. Yurt dışından, evet, Avrupa Suzuki Derneği'nden hocalarımız geliyor. Onlarla çalışıyoruz. bu yetkin hale geliyoruz. Sınavlara giriyoruz. Sınavlarda keman çalıyoruz. Mülakat

0: olacak yani.
1: Aslında söz etmedik, siz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman
0: Evet, evet,
1: sanatçısınız
0: evet.
1: ama eğitime devam.
0: Evet, Vilfen Eğitim Kurumları'nda devam ediyorum.
1: Evet.
0: Onların da bana açmış olduğu bir yol aslında bu.
1: Evet.
0: Vilfen, daha önceki başkanımız, Suzuki Müzik Eğitim Derneği Başkanımız Ayça Budak, Suzuki'yi Vilfen okulları hep destekliyorlardı. Orada yaptıkları için ben de bu şekilde katılmış oldum.
1: Evet.
0: Yani öğrenmiş oldum. Ondan sonra da şimdiki sevgili başkanımız Müge Eraydın Yiğin sayesinde, yani aslında bu etkinlik çok zor bir etkinlik. Yani Müge'nin yurt dışında kendini kabul ettirmesi, herkese sevdirmesi ve oy çokluğuyla alınmış bir şey. Yani Türkiye'yi, hani dünyanın her tarafından bir sürü insan, ülke var ve Türkiye'yi seçtiler. Yani çok büyük bir onur bu.
1: Sanıyorum 2 sene önce, 3 sene önce ilk önce buna gönüllü olmuştu Müge ve sonra 2 sene önce de Türkiye olmasına karar
0: Evet.
1: verildi.
0: Şebnem Hanımcığım, şimdi size dönmek
1: Tabii,
0: istiyorum.
1: ben girdim araya ama.
0: Siz, hayır tabii ki girebilirsiniz. Eğitimciliğinizden siz nasıl tanıştınız? Eğitim aşamasına nasıl gelindi? Siz de birinci
1: Evet,
0: seviyedesiniz.
1: çok memnuniyetle anlatmak isterim. Özellikle Zeynep hocam ve ben aslında hani bu eğitimi alan hocalar özelinde biraz değişik iki örneğiz. Çünkü kendisi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalan bir kemancıyken level 1 öğretmenlik sınavında twinkle çalarak mezun oldu. Aslında tabii böyle bakıldığı zaman, ki bu eğitimi almadan önce benim de bakış açım tamamıyla böyleydi ve Türkiye'ye gelmiş bir violonsel eğitimini kaçırmak istemedim. Ama biraz yukarıdan baktım. Ben de 32 yıldır öğretmenim. Bu eğitimi aldığımda işte 25 yıldır öğretmenlik yapan biriydim. Türkiye'ye kadar gelmiş bir eğitimi kaçırmamak lazım diyerek öğrencilerimden de bir kısmını alarak eğitime katıldık. 10 violonsel öğretmeni.
0: O
1: 2017
0: dönem
1: yılında açıldı. Doçenttim,
0: doçenttiniz.
1: evet,
0: Evet.
1: doçenttim. Zeynep hocam gibi etrafımda senin böyle eğitimlere ihtiyacın mı var gibi söylemler çok oldu ama ben gerçekten hani violonsel öğretmenin her yolunu öğrenmek için çok hevesli biriyim. Kodály eğitimi açıldığında da gitmiştim ama Suzuki'yi ayırt eden gerçekten çok çok enteresan bilgiler var. Yani onca yıllık deneyim başka bir şey, Suzuki başka bir şey. Tabii ki kapsam alanı içerisinde ortak noktalar çokça. Hani eğlenerek öğreniyor dedi ya öğretmenim, Zeynep öğretmenim. Hani zannetmeyin ki bir disiplin yok.
0: Olmaz mı?
1: Zannetmeyin ki bir sistem yok. Yani eğleniyor ve disiplinde kalabiliyor
0: Evet,
1: çocuk.
0: evet, evet.
1: Bir kere derse saygıyla başlıyor. Önce selam veriyor. Yani karşılıklı saygı duyulması gerektiğine, hem çalgıya hem öğretmenine, öğretmen öğrencisine, bir kere bana kalırsa bu bir hayat öğretisi zaten.
0: Evet.
1: Baştan öyle başlamış oluyor. Başladık. 2017'de ilk seviyemiz violonselden tamamlanmış oldu. Daha sonra eğitim devam etmedi. Biz 10 kişi kadar girdik. Aktif olarak çalışan Suzuki öğretmeni olarak dernekte kayıtlı 5 kişiyiz. Bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Zeynep hocam dedi ki öğrenciler çok şey öğrendi dedi o convention'dan. Ben de diyorum ki ben çok şey öğrendim o convention'dan ve eğer bilseydim bu kadar etkili olduğunu bütün öğrencilerimi, öğretmen olacak öğrencilerimi oraya zorla taşır. Vize sınavlarının ertelenmesi için dekanlığıma dilekçe verirdim. Tabii bu etkinlik o kadar büyük bir destekle oldu ki öğretmenler içerisinde. Ayça Budak Keskin, Mebruke Duygun, Müge Eraydın iyi zaten başroldeydi. Buse Tan, Dilek Ares Akıncı, İrem Vurucu, Pınar Dalaysel Balcı çok çok ilgilendi, çok sağ olsun. Ezgi Özkan Sarıgül, hep her şeyin başında gerçek bir maraton olarak
0: Evet.
1: o sınıftan bu sınıfa koşarak yapılan bir etkinlikti. Beni çok heyecanlandırdı.
0: Ben şimdi, çok güzel gidiyor aslında konuşmamız ama bir müzik arası vermemiz lazım. Final gecesinden sanıyorum, değil mi? Son
1: Gala, gala
0: konserden,
1: konseri.
0: gala
1: 7
0: konseri.
1: Nisan.
0: 7,
1: Evet.
0: 7 Nisan'daki konserden neyle başlayalım? Çünkü gruplar var.
1: Şimdi ilk o konsere göre gitarla başlamışız.
0: Gitarla, evet.
1: Vals İspanyol.
0: Vals İspanyol.
1: Evet. İsterseniz onu öyle siz söyleyin.
0: Evet,
1: Vals İspanyol.
0: gitar grubunun Vals İspanyolu'yla bir müzik arası veriyoruz.

0: 21 küçük gitarcımızı dinledik. Hemen ben gala konserine devam etmek istiyorum. Sonra biz yine bilgi vermeye devam edeceğiz. Piyano değil mi? Piyano grubu var. Kaç kişi
1: 30
0: katılmıştı?
1: çocuk.
0: 30 çocuk
1: İki de
0: katılmıştı.
1: öğretmenleri var.
0: Evet, Ennio Morricone'nin Cinema Paradiso'nun tema
1: Love
0: müziğini
1: tema.
0: çalmışlar. Love temasını dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Piyano grubunda dinledik. Konuklarımla devam ediyoruz sohbetimize. Bu kadar önemli bir organizasyon, maraton gibi dedik. Herhalde kolay olmadı bu, değil mi?
1: Evet, gerçekten ilk başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Doktor Batuhan Mumcu'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'ni 5 gün bize tahsis ettiler. Yani
0: Çok
1: sabahtan,
0: önemli.
1: evet,
0: Bütün salonlarıyla.
1: bütün salonlarıyla yani, ama
0: Neredeyse.
1: yani düşünün 22 salonda etkinlik yaptık. Ondan sonra Atatürk Kültür Merkezi Genel Müdürü Remzi Baharalı ve nezdinde bütün personeline çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilk gün kapıda kuyruklar oldu. İnanılmaz yani, ama hemen her şeyi toparladılar, yardımcı oldular. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki bu tek başımıza olmadı. Avrupa Suzuki Derneği'nin sanat koordinatörümüz, benim de hocam Wilfried van Gogh. Onların çok emekleri de var. Avrupa Suzuki Dernek Onursal Başkanı Martin Rütüman ve Konvansiyon Direktörü Patrice Rütüman. Yani Avrupa'dan onlar bize en büyük Müge'ye yardımcı oldular. Yani onlar Müge ile birlikte bu işi organize ettiler. Yani yurt dışını, her türlü şeyi. Bunun haricinde de tabii ki destekçilerimiz çok çok önemli. Çok büyük bir organizasyondu. Öğrencilere çeşitli hediyeler verdik, ama en önemlisi tabii ki Atatürk'ümüzün kitabı, İngilizce, Türkçe bir kitap yaptık. Bu Müge'nin fikriydi. O nasıl sağ olsun Pınar bize destek oldu. İknur Güntürk'ün Kalıpçı bize bir metin yazdı. Bu metinle birlikte Eriken Yayınları'nın yayın evi Bilge Sezer onu bize bir kitap haline getirdi. Onun nezdinde de herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani o kadar önemli ki, yani bir tarafı İngilizce, bir tarafı Türkçe. Bütün çocukların çantasına koyduk
0: Ne
1: bu
0: güzel. Bütün
1: kitabı.
0: dünyada var bu
1: Bu,
0: kitap.
1: evet, bu kitap herkese gönderdik. Atatürk kimdir? Çocuklara ne yapmıştır? Nasıl bir gelişimdir? Yani Atatürk'ümüze gurur duyuyoruz tabii ki. Yani onun olmadığı bir şey düşünülemezdi zaten.
0: Elbette.
1: Bu
0: Ha, yani.
1: Müge'ye de çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir fikrinden dolayı gerçekten muazzam bir şey oldu.
2: Ülkemizi tanıtan sanatsal bir etkinliğin ötesinde ülkemizi tanıtan ve gerçekten çok aydınlık yüzüyle
1: Evet.
2: gösteren büyük bir etkinlik
0: Kutluyorum
2: oldu.
0: gerçekten. Bu etkinliği başarmak çok önemli.
1: Ama
0: Bu
1: şimdi
0: fikir
1: burada
0: çok
1: en
0: önemli.
1: büyük şey, destekçimiz tabii ki Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın İkram Göktaş'a ve tüm yönetim kuruluna bu desteğin sağlanmasında çok büyük emekleri var gerçekten. Özellikle de Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatçı'ya ve özellikle tabii ki gece gündüz yanımızda durdu Doktor Gökhan Ölmez. Bütün saha operasyonunu, dış gezileri, tüm kurumsal yapılanmayı, bu gördüğünüz kitapları, yani aklınıza gelebilecek sabah 8'den gece 2-3'e kadar, yani günlerce bizimle birlikte Ahlatçı Holding Kurumsal İletişim ve Etkinlik Direktörü Doktor Gökhan Ölmez, Anda Medya Kurumsal İletişim Hizmetleri ve Etkinlik Yönetimi, Anda Events Management ekibi başta olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emeklerini ödeyemeyiz. Yani bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir etkinlik.
2: Profesyonel bir organizasyon
1: Evet. Yani ilk
2: olamazdı.
1: gün
2: Evet.
1: 20 kişilik dijital kayıt sistemi kurdular. Yani böyle insanlar 200-300 kişi kapıdan giriyor. Hepsi yaka kartlarını alıyor. Bir çanta, içinde Atatürk kitabı,
2: Tişörtler,
1: tişört, ondan sonra
2: kupamız.
1: kupa. Yani inanılmaz yani, kupamız için Kütahya Porselen'e çok teşekkür ediyoruz. Sema
0: Evet,
1: Güral
0: unutmayın
1: Sürmeli.
0: lütfen. Evet,
1: Evet,
0: önemli bunlar.
1: Uludağ Premium bize 4.000 tane su getirdi.
0: Evet, ne
1: O
0: kadar
1: susuz
0: önemli.
1: kalamazdık onlara. Can Göz Müzik piyanolar, dijital piyanolar getirdi.
0: Evet.
1: Enstrümanlar getirdi. Liszt Müzik. Yani bunlar, yani çünkü yurt dışından gelenler enstrümansız geldiler. Biz onlara orada
2: Keman
1: etkinlik
2: dışında hepsi.
1: boyunca onlara kullanabilmeleri için enstrüman verdik. Yani çok muazzam bir şey oldu. Gerçekten onlara sonsuz çok teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi yeniden gala konserine dönelim istiyorum. Sırada flüt grubu var ve sonra hemen viola grubunu da arka arkaya çalalım istiyorum. Flüt grubu Merry Me World adlı parçayı çalmış. Viola grubu da Bach'ın Müzetini dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Flüt ve viyola grubunu dinledik. Gala konserinden konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum bir de daha küçük bir grubunuz var değil mi? Oradan devam edelim.
1: Tabii Suzuki erken çocuk eğitimi 0-4 yaşta başlıyor. Çocukların müzikle çok küçük yaşta doğal bir şekilde tanışmasını amaçlayan bir eğitim. İletişimlerini, özgüvenlerini, duygusal gelişimlerini desteklemek amaçlı. Benim torunum da katıldı bu
0: Ne güzel.
1: eğitime. Temelinde her çocuk öğrenebilir diyor Suzuki. O yüzden ana dilini duyarak öğreniyorlarsa müziği de aynı doğallıkla öğrenebilirler diyor. Yani bu erken çocuk Suzuki eğitimi müzikle tanışan çocuklar ritim, dinleme, odaklanma becerileri daha güçlü gelişiyor gerçekten. Bu 3 günde yani ben kendi torunumdan gördüm. Oyunla başlıyorlar, hareketler var, şarkılar, ritimler. En sonunda masalla bitiriyorlar. Böyle bir 40-45 dakikalık bir şarkılar var, hareketler var. Çok güzel bir eğitim.
0: Bu eğitimin uzmanı olmak için de ayrı eğitim alınıyor.
1: Evet,
0: Yani Suzuki
1: evet.
0: 5'i bitirmiş olmak
1: Evet,
0: yetmiyor. Bu bağımsız
1: yetmiyor.
0: başka bir
1: Bunun,
0: çalışma.
1: evet, bunun da.
0: Çocuklarla çünkü
1: Evet, o
0: küçüklerle
1: başka bir şey.
0: anlaşmak
1: Evet,
0: daha zor.
1: evet.
0: Başka gruplar da var mı?
2: Şöyle aslında o 7'sinde gala konseri olmuştu. 6'sında ise daha ileri düzeydeki çello ve keman öğrencilerinin katılım sağladığı bir orkestra bir konser ve ayrı bir orkestra etkinliği de oldu. Gerçekten orada da benim çocuklarım yer aldı.
0: Ne güzel.
2: Yani bu etkinlik benim açımdan hem öğretmen, hem veli, hem gözlemci, hem yardımcı olduğum bir eğitim oldu. Katılım oldu. Şimdi bir de ayrıca sınıf konserleri yapıldı. Farklı salonlarda oldu bu konserler. Piyanoların tek başlarına birinci, ikinci ve üçüncü kitaptan seçili eserleri çaldıkları, flüt ve gitarların beraberce ve ayrı ayrı bağımsız çaldıkları farklı da konserler. Yani bir gün önce başka içeriklerle de konserler yapılmış oldu.
0: Evet, şimdi kemanla mı devam edelim, cello'yla mı?
2: Bence keman sona kalsın çünkü en fazla
0: Evet.
2: popülasyon oraya aitti.
1: Evet.
2: Ve Türkiye'deki keman öğretmeni sayısı oldukça fazla.
0: Fazla.
2: E,
1: Evet.
2: umarız
1: Yani
2: diğer
1: keman
2: enstrümanlar da
1: öğrenci
2: artar.
1: sayısı da sahnede 390 çocuk. Yani bu sadece keman.
0: Evet.
1: Yani.
0: O zaman cello'yla devam edelim.
2: Evet.
0: Kaç öğrenci vardı?
2: Cello'dan 36 öğrenci vardı. 3 tane yurt dışından gelen öğretmenimiz oldu. Allegro Appassionata Saint-Saëns çaldılar
0: Evet.
2: çocuklar ve Square Tarantella çaldılar.
0: İki,
2: Altısı konserinde çaldılar.
0: ikisini de dinleyecek miyiz
2: İkisini
0: şimdi?
2: de
0: Tamam.
2: dinleyebiliriz bence.
0: Dinleyelim. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.

0: Cello grubunu dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Uluslararası Suzuki Birliği'nden söz edelim istiyorum ben burada. Başkanı kimdir?
1: Alain Lieb, o da bizde geldi, İstanbul'daydı. Aynı zamanda Helen Brüner ve Christoph Bossois. Bunlar Şenişke Suzuki ile birebir ders yapmış insanlar. Yani çok kıymetli.
0: Çok önemli
1: Çok,
0: gerçekten.
1: evet.
0: Siz Avrupa Suzuki Birliği'ne bağlısınız,
1: Evet,
0: değil
1: Avrupa
0: mi?
1: Suzuki Derneği'ne bağlıyız. Avrupa Suzuki Derneği 4 yılda bir ülkede çocuk etkinliği yapıyor. Ben 2015'te Davos'a gitmiştim, İsviçre'ye. Ondan sonra İtalya'da yapıldı. 12.'si de Türkiye'de yapıldı. Bundan sonrası Belçika'da olacak. İnşallah hep beraber Belçika'ya gideceğiz 4 yıl sonra. Biz Avrupa Suzuki Derneği'ne bağlı olduğumuz için bizim öğrencilerimiz Avrupa Suzuki Derneği'nin düzenlediği her etkinliğe, her kampa, her şeye katılabiliyorlar.
2: Ayrıca onlar bize destek de veriyorlar. Bildiğim
1: Evet.
2: kadarıyla maddi bir destek. Müge bunu mutlaka belirtmemizi istedi. Yani bu tip destekleri de oluyor diyebiliyorum, evet.
1: Maddi anlamda da ama yani hem maddi hem manevi her türlü bizi çok desteklediler. Gerçekten Müge ile birlikte bu işi onlarla birlikte yani tek
2: Tabii.
1: başımıza yapamayacağımız bir şey. Ama aynı zamanda da çok yardımcı olan yani bu 60 küsür tane Suzuki eğitmenimizin çoğu bu etkinlikte bize yardımcı
2: Tabii
1: oldular. Yani
2: tabii.
1: gerçekten
2: Gönülle
1: hepsini
2: yapılan iş
1: gönülle
2: yani.
1: yani isimlerini belki tek tek vakit yok. Çok saymak isterdim hepsini tek tek anmak isterdim ama ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani çok büyük bir etkinlikti
2: Yani
1: gerçekten.
2: ülkenin minnet duyması gereken bir
1: Evet yani
2: etkinlik. Evet,
1: ülkemizi
2: evet.
1: çok
2: Evet,
1: güzel bir
2: evet.
1: şekilde tanıttık. Ülkemizden güzel izlenimlerle
2: Çok.
1: ayrıldılar. Atatürk Kültür Merkezi'nin
2: Sosyal etkinlikler de yapıldı.
1: salonlarını çok beğendiler. Yani Türkiye'de böyle salonlar, böyle konser salonları, böyle bir etkinlik. Yani her şey böyle saat gibi işledi gerçekten. Reklamlar, panolar, her şey yani muazzam bir etkinlik oldu.
0: Evet. Şimdi konserin sanıyorum en kalabalık grubuna
1: Evet.
0: geldik. Keman grubu kaç kişiydi?
1: 390.
0: Oo, evet. oradan
1: Yani
0: seçtiğimiz müzik hangisidir?
1: Chrysler, Preludium.
0: Evet.
1: Yani Chrysler desek yeter mi?
0: Yeterli tabii Chrysler.
1: Öbürü de neydi? Bach,
2: Double Concerto.
1: Bach 2 keman konçertosu.
0: Ha, tamam. Keman grubuyla programımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere programa katıldığınız için,
2: Teşekkürler.
0: emekleriniz için bir
1: Biz
0: de bu.
1: size teşekkür ederiz
2: Evet,
1: Neşe
2: bunu
1: Hanımcığım.
2: değer
1: Her
2: bulup
1: zaman
2: davet ettiniz ve
1: bizi
2: sıcağı
1: böyle
2: sıcağına etti aslında.
1: onurlandırdığınız için çok çok
2: Evet.
1: teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Müge Eraydın Yiğin, üyelerimiz Ayça Budak, Keskin, Mebruke Duygun, sevgili Şebnem Hocam, hepimizi ihya ettiniz. Yani çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: size teşekkür ediyorum bu emekleriniz için ve keman grubuyla programımızı sonlandırıyoruz. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar yarın akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Yarın akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzik severleri bekliyor.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Uyanmıyor. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Borusan Klasik dinleyicileri, herkese merhaba. Uyanıyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyanneo Facebook ve Uyanneo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle paylaşmak için seçtiğim pek çok eser ve keşfettiğim çok özel albümler var. Ve ilham kaynağımda, daha doğrusu bu yolculuğa çıktıktan sonra bana ilham olan şey, doğum ve ilk gözyaşımız arasındaki o kısacık süre. Doğduktan sonra ilk sancımız, ilk ağlayışımız ve bunu düşünmeme sebep olan, bunu çağrıştıran iki tane eserle programı açacağız ve kapatacağız. İlk önce Alexandra Dupla, aslında bir film müziği bestecisi. Kendisinin The Imitation Game ve Harry Potter'ın son filmlerine yaptığı film müziklerinden biraz aşinalığımız olabilir. Fakat kendisinin Paris Hollywood albümünden Orchestra de Paris'in seslendirdiği Birth ve Tree of Life radyolarınızda. Hoş geldiniz.

Kerim König'in Cold Nights isimli eserini dinledik. Orkestral versiyonu sizlerleydi. Bernhard Wünsch yönetimindeki Scoring Berlin topluluğu seslendirdi. Grounded albümünden dinledik bu eseri. Şimdi sırada Tamar Halper'in Ground Toccatas Ambience isimli albümünden Baustelle No. 3 isimli eseri dinleyeceğiz. Öncelikle Toccata sonrasında bir füg gelmemesi ve ambience gelmesi beni çok şaşırttı. Tabii bir yandan da neoklasik müziğin bu yenilikleri, işte sürprizleri bitmek bilmiyor açıkçası. Aynı zamanda bu eserin Bach'ın bir eseri üzerine inşa edilmiş olması da ayrı bir sürpriz.

Korusan Klasik'te Uyan Neo programındayız. Şimdi sırada sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım bir albüm var. Zaten bu albümden ilk eserimizi de birkaç dakika önce dinlemiş olduk. Albümümüzün adı Mozart Paradox. Thomas Enko'nun bir albümü, 2025 yılında yayınlanmış. Biraz önce dinlediğimiz eser Ave Verum Corpus. Bu albüm benim dinlemeye başladığım anda gerçekten kapatamadığım, gerçekten nefes kesici bulduğum, sürprizlerle dolu olduğunu düşündüğüm bir albüm oldu. Aynı zamanda da konservatif yanını korurken sınırlarını epey bir esneten bir paradoks var bu albümde. Şimdi sırada Mozart'ın La Majör Piyano Sonatı'nın birinci bölümünden ilhamla Thomas Enko tekrar piyano başında.

Mozart'ın La Cidare Mlamano isimli eserini dinledik. Thomas Enko'nun Mozart Paradox isimli albümünde yer alıyordu. Sırada bu albümden seçtiğim son eseri dinleyeceğiz. Biraz epik bir son olsun istedim. O yüzden Lacrimosa.

Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'tesiniz. Uyanıyor programındayız. J.B. Dunkel'ın Paranormal Music Chamber isimli albümünden Shine ve Dolphin isimli eserlerini dinledik. Şimdi bu maceraperest yanımızdan biraz uzaklaşıp biraz sakinleyelim istiyorum programın da son dakikalarına yaklaşmışken. Yani bugünkü temamızda işte doğum ve ilk gözyaşı arasındaki o süreyi tasvir ettiğimiz bir zaman aralığında ilk gözyaşımıza çok az kaldı da denebilir sanırım. Sırada Francesca Guccione, albüme de adını veren eseri Movement 6 ile radyolarımızda olacak. Neoklasiğin melankolik ve minimal dokusuna geri dönüyoruz.

0: Natalia Suprik ve Neil Cowley işbirliğiyle There Was a Field kısa çalarından Tear isimli eseri dinledik. Bu eserle birlikte bana ayrılan sürenin, Uyan Neo'nun sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu, Borusan Klasik'te Uyan Neo programında bir kez daha görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Subayramoğlu hazırladı ve sundu.

Yavaş, susun, susun, yavaş başlayalım. Korkutmayalım, susun, susun.

Sus sus akırmayalım. Sus sus sus sus. Hor hor ağayım. Sus sus sus sus. Akırmayalım. Sus sus sus sus. Aman aman sultanım. Yavaş basalım.